0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры і сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Шчыра спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla
2: Devrim
1: bekliyorum.
2: Devrim gelecek. Gelecek sosyalizm.
1: Barışı umuyorum. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
2: Geleceğin ne getireceğini asla
1: bilemez. Son kek dilimi için savaşacağım.
2: Rüyalar. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
3: Gelecek anılarımızda.
4: Gelecekte sevdiğim
3: geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
4: Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum. Ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
5: With the erosion of multilateral approaches to global challenges, conflicts will intensify in the Middle East, along with calls for governance systems that recognize differences. Be they geographic, ethnic, or sectarian. This will usher great instability, particularly in less cohesive states. Meanwhile, as the dislocation generated by economic and political instability intensifies, authoritarianism is rising and people are being asked to choose between stability and freedoms. As Lebanon teeters on the brink of an economic and political abyss, the ripple effects of its collapse will be felt far beyond its borders. The only silver lining is the admirable resolve of its people and other like-minded citizens across the region to maintain their struggle for a better future. Says Maha Yahya from Beirut.
6: 千金买厝，万金买厝边。
2: Blink in the zoo.
7: The past was yours, but the future is mine.